seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sonunda şart oldu ayrılığımız. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan.

evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açıksa çıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya evde.

0: Sultan FM.
1: Ben ne kara günler, ne acılar gördüm. Çok geldim yolun sonuna. Sordum bu ben miyim? Çok kendi kendime.

Ben yağmuru sevdim, istersen inanma. Islanmak nedir bilmeden. Kapında çiçekler,

0: Sultan Efendi.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Sultan Efendi.

0: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
0: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
1: 0533 151 86 62.
0: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Sultan Efendi.

0: stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Sultan

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan.

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ki evde yoksa.

kalmış acaba? Muhabbet sokağı numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor ya evde yoksa.

ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi Arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanmış.

0: ve Katmer, Yeni Beş Evler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 332 82 36.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: da bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair başlıyor.
5: Sultan Efendi.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Güzel bir pazartesi gününün sabahın en güzel saatlerinden sesimizin ulaştığı tüm mekanlara sevgi ve selam olsun. Günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun diyelim. Her zaman olduğu gibi saatler 9 ile 11 arasında sevgili Yalnız abi gelene kadar 2 saatlik zaman dilim içerisinde birbirinden güzel, birbirinden özel yorumlar eşliğinde gönüllerin sultanı Alemin en kral radyosunda olacağız. FM Bandı 106'da beraberliğimizin güzelliğimizi, bu güzel yayın akışını özellikle İncirli Balıkçılık sunuyor. İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda günlük taze deniz ürünlerini siz değerli kilis halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Memik İncirli ve oğulları olarak hizmet sunan o güzel mekana da birazdan uğramış olacağız. Haberiniz olsun diyelim. FM Bandı 106'dayız. Dinlemek için en iyi soran Alemin en kral radyosundayız.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 97 79. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: 09.42 yaptık. Alim Sultan'a saatlerimizi Korkutan iletişimden sevgili Ali abime selamlarımı gönderelim. Hayırlı sabahlar olsun abi. Sana darmağım olsun en güzel eserler. Özellikle bir kez daha söyleyelim. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. İncirli Balıkçılığa da uğrayalım. O güzel mekan.
1: Eyleyim ben bu.
0: Günlük taze deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda sizlerin hizmetine.
1: Nereden bile.
0: Günlük taze deniz ürünlerini sunmaya devam ediyor. Soğuk hava deposu, aile yeri ve pişirme salonu ile de sizlere hizmet sunmaya devam ediyor. O güzel mekan da ayrıca sipariş hizmeti de vardır.
1: Bu son dilek.
0: Kredi kartı da geçerlidir. Memik İncirli Bey oğulları olarak 536-402-2240 yine 543-402-2205 tazelik kalite ve lezzetin yeni adresi İncirli Balıkçılık diyoruz. Öncesinde devam edelim öyleyse.

Sana benzemeyen gülü neyleyim diyor. Gül ki güller atsın, gül yanağında. 106'dayız. Alemin en kral radyosundayız.

Devam edelim. 09.46 yaptık Halime Sultan'la saatlerimizi. Yayınlar kolay gelsin. Ben Tuğba, abim Feridun Yolcu için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Sultan Efem ailesi, ben Medine. En güzel şarkı Göksel İtik için gelsin demişler. Yine sevgili Klas Mengi'yim, sevgili Yusuf abiye de selamlarımızı gönderelim. Klas Mengi'yim, tarzın yeni adresi Makas Sokağı'nın hemen girişinde. Siz değerli kilis halkına en güncel modelleriyle hizmet sunmaya devam ediyor. Güzel mekan, Klas Mengi'yime de mutlaka uğramanız gerekir diye bir kez daha söylemiş olalım öyleyse. 09.47 Alim Sultan'la saatlerimiz. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışını sunuyor. Saatler ta 2-11'e kadar da paylaşmaya devam ediyoruz. Burası gönüllerin sultanı, burası alemin en kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Sabahın en güzel saatlerinde yine güzel bir Hazar Yıldız yorumuyla devam edelim öyleyse. Bir kez daha açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek. Seyir anne bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza kazasız belasız hayırlı günler temennisiyle.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
5: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres otogar civarı eski mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, eski hal yanı askeri gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la Hayata Dair devam ediyor.

Sevgili Pınarcan'ın o güzel sesinden, Pınarcan ablamızdan, Alemin En Kralı'nda o güzel eserlerinden bir tanesi Alemin En Kralı'ndaydı. İlk saatimizin son şarkısını dinliyoruz. Reklamlarımızın hemen öncesinde bir güzel eseri daha dinletmek istiyorum. Siz değerli gönül dostlarımıza, Radyo Sultan'a kulak veren, Radyo Sultan'a gönül veren tüm gönül dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyelim. İncirli Balıkçılık bu güzel yayın akışımızı sunuyor. Saat değer ta ki 11'e kadar haberiniz olsun.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer, 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
3: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da, Alem Duran'la Hayata Dair devam.

Altıdayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda sabahın en güzel saatlerinde en güzel eserlerimizi paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. 10-16 yaptık Alemin Sultan'la saatlerimizi. Bakalım hemen şöyle gelen mesajlarımız var. Bir kez daha açık olan esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Mesaide olan emekçi dostlarımıza Allah kolaylıklar versin diyerek. Seyir Hanı'nda bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza kazasız belasız aylı günler temennisiyle gönderelim gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumları. Cadde Döner, şehrin yeni lezzet durağı Cadde Döner'in değerli ustası sevgili Mehmet Usta'ya, sevgili Eyüp Usta'ya, sevgili Kemal Usta'ya. Cadde Döner ailesine selam olsun diyelim. Cadde Döner bugün itibariyle de çok güzel bir kampanya hazırladı siz değerli kilis halkına. Bu döneri tatmayan, yemeyen kalmasın diye çok özel bir kampanya hazırladı. Bugün itibariyle de inşallah onun duyurusunu yapmış olacağız. Cadde Döner ailesine selamlarımızı gönderelim. Şehrin tam kalbinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçek kilis usulü döneri siz değerli halkımıza sunmaya, tattırmaya devam ediyor. Selam olsun diyelim bir kez daha. En güzel eserlerde göndermiş, harman etmiş oralım öncesinde. Latif Doğan'ın çok sevdiğim o güzel eserlerinden bir tanesi. Sevgili Kadir abi selam olsun. Kadir Kartal yine tüm mesai arkadaşlar için. Bahri Kızıldemir'den oğlum Bahriye. Tüm sevenlerine hitaben demişler. Selam olsun, armağanımız olsun. 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'ndayız.

şimdi gece yayınları olsun, gündüz yayınları olsun mutlaka bir tane babam, bir tane annem şarkısı mutlaka çalarım. Şimdi uzun zamandan beri benim de hiç dinlemediğim, paylaşmadığım o güzel eserlerden bir tanesi. Rabbim her zaman diyorum, Rabbim kimsenin büyüğünü başından eksik etmez inşallah diyelim. Tüm baba hasreti çekenlere, baba özlemi çekenlere hitaben özellikle Rabbim o hasreti, o özlemi kimselere çektirmez inşallah diyelim. Tüm babalarımız için özellikle armağanımız olsun öyleyse. Zamandan beri hiç dinlemediğimiz ve paylaşmadığımız o güzel eserlerden bir tanesi. Tüm babalarımız için özellikle armağanımız olsun. Burası gönüllerin sultanı, burası alemin en kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Paylaşmaya devam ediyoruz. Ta ki saatler 11'e kadar da alemin en kral radyosunda en kral eserler eşliğinde 106'dayız. Bizlerden ayrılmıyorsunuz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve

0: Çirkin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
1: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi, numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori, 0532 407 54 95. Bekir Mori, 0545 179 79 09. Adres: 7 Aralık Mahallesi, Halit Efendi Sokak, numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505-906-0079, 0507-508-0079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
5: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Kilis'te ilk ve tek piruze doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6 bölü A, Piruze Doğaltaş. Piruze iletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

10.53 yaptık. Alemin Sultan'la saatlerimizi her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de geldik, bize ayrılan sürenin sonuna diyelim. Mersi Otomotiv, sevgili Sait Mülhim, sevgili Ali Mülhim, açıldığı günden bu yana şehrimize çok güzel hizmetler sunan Mersi Otomotiv sevgili Sait Baba'ya, sevgili Ali Baba'ya selamlarımızı gönderelim. Son güzel eserler armağanımız olsun. Az sonra saatler 11.00 itibariyle yaralısın. Sevgili Yalnız Abi radyolarınızda olurken ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Elveli'den Halil Karaşahin, özellikle sevdiği kardeşim Ennen Bozkır, Aynur Polat'tan bir şarkı istemişler. Son güzel eserimiz armağanımız olsun. İyi yayınlar Tuna Giyim'den tüm dostlarımıza selamlar demişler. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun. Reyhanlı'dan Mevlid'e, Ali Sayan için onu çok seviyorum, bir şarkı istiyorum demişler. Gaziantep'ten Orhan Karaşahin, Mennen Bozkır için Aynur Polat'tan bir şarkı istiyorum demişler. Şerif Akbaş, Fenişleri Kademe ekibi olarak takipteyiz, dinliyoruz demişler. Selam olsun. Akşam saatleri 20'de görüşmek ümidiyle. Şimdilik bana müsaade.

0: Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan'da. Alem Duran'la hayata dair son buldu.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
3: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
5: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis

0: çayır süt ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Artık yalnız değilsiniz. Yalnız yanınızda. Sultan Radyo'da yalnızlıkları yalnız bırakmak için Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor. Yalnızla Sevgi Çemberi, Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
4: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarımız için arayın, görüşelim. 813 97 90 813 97 91 Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
3: En özel, en baba, en damar ve en kral şarkılar. Yalnızla Sevgi Çemberi başlıyor.
0: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90.
5: 813 97 90.
0: Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın.
5: Anında yayınlansın.
6: Yalanlara, dolanlara, yürekleri yakanlara, acılı sevdalara

Sultan Radyo'dayız. Tüm değerli dinleyenlerimize sevgiler, saygılar ve selamlar olsun. Güzel bir gün dileklerimizi paylaşalım. Sabahın erken saatlerinden bu yana sevgili Alem Duran radyonun Sultan'daydı. Yaşatmış olduğu güzelliklerden dolayı teşekkürlerimizi aktarırken aynı güzelliği ve muhabbeti saatler 14'e kadar sevgili Tümerkan'ın yayını başlayıncaya kadar yalnızla sevgi çemberinde paylaşacağız. Bölgenin güçlü sesinde, şehrin en iyisindeyiz, Sultan Radyo'dayız değerli dostlar. 2 saatlik zaman diliminde Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik yayınımızın sponsor firması, dinleyenlerimize anlatacağım. Sadece WhatsApp hattından gelen mesajları alıyorum. 0348 813 97 90. Radyo Sultan mesaj hattı. Duygu ve düşüncelerinizi, gönlünüzden, yüreğinizden geçenleri saatler 14'e kadar bizlere ulaştırmanız yeterlidir.

0: Sultan FM.
1: Benden sana hediye bu şarkı. Dönmedi benden yana çarkı.
0: Sevgili Havva Öğüt ve Bombalanmış Şehir Gibiyim yeni albümden güzel bir şarkısıdır. Beraberce paylaşıyoruz. Sultan Radyo'dayız. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik sunuyor. Mehmet Türk yönetiminde Ekrem Çetin Mahallesi Altan Rezidans altında silahlı güvenlik ve silahsız güvenliğin şehrimizde uzun yıllardan bu yana değişmeyen doğru adresidir. Katkılarından dolayı teşekkürlerimizi aktaralım. Selamlar, adım Onur. Sevenlerime senden bir şarkı istiyorum. Erdal Bey'den Dostları adına gönlümden geçen eserlerimiz armağan oluyor. Selçuk şu anda seyir halinde radyomuza kulak veren değerli dinleyenlerimden. İlhan Bey'den Dostları adına gönlümden geçen bütün güzel şarkılarımız armağandır. İyi yayınlar, adım Meryem. Nişanlıma sizden bir şarkı bekliyorum. Sultan Radyo'dayız. Gün ortasında 11-22 saatler yalnızlığa sevgi çemberinde devam ediyoruz yolculuğumuza.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta, 0532 276 4185. Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
1: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğü'nde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
5: 447 52 48.
4: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı. Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

11.42 radyomuzun ve güzel Türkiye'mizin ortak saatleri devam ediyoruz. Gün ortasında bölgenin güçlü sesi, şehrin en iyisinde, radyonun Sultan'da yalnızla sevgi çemberindeyiz. Tuğba'nın abisi Feridun Yolcu adına şarkılarımızı armağan ediyor. Şu anda bizleri Lüleburgaz'dan takip eden uzun yol şoförü sevgili Mustafa Bal, kendisi ve sevenleri adına şarkılarımızı armağan ediyorum. Hayırlı sürüşler olsun. Mikail Bey'den ailesi ve sevdikleri adına sıradaki şarkılarımızı armağan ediyorum. Gaziantep'ten Aynur Hanım, Radyo Sultan takip eden, yayınımıza kulak veren dinleyenlerimden Müslüm Gürses'ten Köşe Kapmaca şarkısı, kendisi, ailesi ve sevdikleri adına paylaşıyoruz yine. Gökhan Bey'den nişanlısına gönlümden geçen eserlerimiz armağandır. Alemin kralındayız. Gün ortasında devam ediyoruz.

0: Şehrin her zaman bir numarası Sultan Radyo.
1: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem dinliyor.
2: Radyo Sultan'da günün sanatçısı.

0: Bölgemizin en güçlü güvenlik kurumu Türkler Özel Güvenlik katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor. Kilis'in güçlü sesi Radyonuz Sultan.
1: Yalnızla Sevgi Çemberi'ndesin.

0: Sevgili Kral Ferdi Unutulmayanlar köşemizde günün sanatçısı olarak dinleyenlerimizle buluşturduk. Devam ediyoruz. İlk saatimizin adım adım sonlarına doğru yaklaşıyoruz bu arada. Sevgili Alaaddin Bey'e selam olsun. Kendisi ve sevdikleri adına şarkılarımızı armağan ediyorum. Adım Berfin, canımdan çok sevdiğime rica etsem güzel bir şarkı armağan eder misin? Bedir şu anda bizleri Kahramanmaraş'tan takip eden, yayınımıza kulak veren dinleyenlerimden. Abdullah Bey'den nişanlısına sıradaki şarkılarımız armağandır. Sevgili Mikail, o da şu anda Karataş'tan radyomuzu takip ediyor. Selam olsun. Gümrük istikametinde olan Bestami Bey'e ve yanındaki misafiri için de şarkılarımız armağandır. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik'le devam ediyoruz bu güzel yayına.
1: Gün ortasında yalnız da sevgi çemberi devam ediyor. Gözlerim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan Efendi.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
4: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
5: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer, 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
6: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: ulaşabilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu, Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan, Radyo Sultan.
0: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Hasreti yakıyor geçmez ne fayda. Şafak 37 şükür buna da. Yanındayım canım anam gelecek ayda. Haydi tertip bugün erken yatalım be. Nöbetim var yarın mektup yazalım. Sevdiğimi çok özledim ne bilsin eller. Tezkere yaklaştı geçmiyor günler. Tezkere yaklaştı geçmiyor günler.
1: Sultan Efendi.
2: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
1: İlaç gibi radyo
3: Sultan Efendi.
4: İlaç gibi radyo Sultan Radyo devam ediyoruz. Yayın birlikteliğimize 12-11 güzel Türkiye'mizin ortak saatleri. Yeni saatte Ersöz çatı ve izolasyonu dinleyenlerimize anlatacağım. İlk saatimde Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. İkinci saatte Ersöz çatı ve izolasyon. Üçüncü ve son saatte de Bayramoğulları Baklava yayınımın sponsor firmaları değerli katkılarından dolayı firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelen mesajlar var paylaşacağım bu arada. Yoğun bir mesaj trafiği yaşıyoruz. Yeni haftada dinleyenlerimizin göndermiş olduğu mesajları gün ortasında paylaşıyorum değerli dostlar. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Sevdiklerinizle, sevenlerinizle beraber gönlünüzden, yüreğinizden geçen tüm güzelliklerin sizlerle olmasını temenni ediyorum. Özellikle değerli esnaflarımıza bol kazançlı bir hafta. Şarkılarımız armağandır. Sultan Radyo'dayız. Şehrin en iyisinde, Yalnızla Sevgi Çemberindesiniz.

0: Suzan efendim.
1: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
2: İlaç Kili Radyo Sultan Efendi.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki ortaksız olandır.
2: Gönüllerinizin sultanı olmaya geliyoruz.
3: Sultanı olmaya geliyoruz.
2: Pop, slow, arabesk, günün her anı en iyi müzik. Radyoların sultanı her an yayında.
4: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

0: gülüm.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
3: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @ Civan Restorant Kent Ormanı 1950. Civan Restorant merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarımız için arayın, görüşelim. 813-9790-813-9791. Sultan Radyo Reklam Ajansı. Reklam Ajansı. Reklam Ajansı.
7: Ersöz çatı ve izolasyon katkılarıyla Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62. 0533 151 86 62. Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Bel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beş Evler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
5: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
2: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Gönül frekansınız Radyonuz Sultan'da, gün ortasında Yalnızla Sevgi Çemberi devam ediyor.
3: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
5: 447 52 48
3: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
4: Yalnızla Sevgi Çemberindesiniz.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
2: Sultan Radyo'dayız. Üçüncü ve son saatte devam ediyoruz. Yayın birlikteliğimize Tavacı Kebap Han'da şu anda bizleri takip eden, yayınımıza kulak veren dostlara sevgi ve selam olsun. Özellikle değerli patronları, gönlü güzel, yüreği güzel iki değerli insan, sevgili Osman Can Arslan'ı ve sevgili Yunus Bey'e selamlarımızı iletelim. Değerli çalışma arkadaşlarına, Tavacı Kebap Han'da çalışan değerli dostlara ve kıymetli müşterilerine sıradaki şarkılarımızı armağan ediyorum. İyi yayınlar, adım İrfan diyerek dinleyicimizden gelen mesajım vardı. Sevdiklerini armağan ediyor. Önder Kahraman, Yahya Er Yılmaz ve Orhan Maaşoğlu'na şarkılarımız armağanımdır. Adım Fırat, sevdiklerim için sizden bir şarkı bekliyorum. Emine Hanım'dan eşine ve çocuklarına gönlümden geçen eserlerimizi armağan ediyorum yine. Son saatte Bayramoğulları Baklava yayınımızın sponsor firmasıdır. Selam olsun sevgili Ahmet Oruç ve Murat Oruç'a.

0: İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90. 813 97 90. Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın. Anında yayınlansın.
1: Gün ortasında yalnızla sevgi çemberi devam ediyor.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @PerdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk.

0: Serbest, Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdimiçinil Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerimize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
1: Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bugünkü beraberliğimizi burada sonlandırıyoruz. Yarın saatler 11 ile 14 arasında görüşmek ve buluşmak ümidiyle Bayramoğulları Baklava'ya değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yüzünüzden gülücükler, içinizden insan sevgisi, dudaklarınızdan tebessüm, hiç ama hiç eksik olması, her şeyin en iyisi, en güzeli ve en başta en hayırlısının sizler olması temennisiyle ne diyoruz her daim olduğu gibi, program biter, yalnız gider. I say goodbye.
1: Bu ateşe... İlaç

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55.
7: 0534 862 93 28.
6: En iyiler bizimle yetişir.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: böyle bir şey.
1: Sevgi çemberinde yeriniz hazır, kalbimizde sevginiz baki. Yalnız da sevgi çemberi sona erdi.
2: Müjde, müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. Değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
4: Üreticiden halka. Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
2: Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres: kilismeda.mtsk.
5: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Beyoğlu Çikolata Kilis Merkez Mağazası açıldı. Birbirinden lezzetli çikolatalar, zengin ürün çeşitleriyle Kadı Camii arkası Arasa Çarşısı'nda hizmetinizde. Beyoğlu Çikolata, şapka çıkarttıran lezzet.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, yeni haftadan herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum.

12 Eylül 2026 Pazartesi gününden herkese selamlar. Bir kez daha günün sevilen şarkılarını sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü mikrofonlarınızdayım. Mikrofonlarımız aracılığıyla daha doğrusu kulaklarınıza ulaşıyorum. Keyifli anları sizlerle geride bırakıyoruz. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

ah yakıyorum. Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anlara eşlik etmeye devam ediyoruz. Lionel Messi yayımlanan bir videoda geleceğin yıldızı olarak gördüğü 10 genç futbolcuyu sıralamış değerli dinleyenler. Serinin 3. bölümünde paylaşılan listenin ilk sırasında Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun da yer alıyor. Arjantinli yıldızın Türk futbolcularını listesine alması ise bu kez ilk değildi efendim.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Messi futbolun geleceğine damga vurması beklenen 10 genç yıldızı sıraladı dedik. Listede değerli dinleyenler, milli futbolcumuz Can Uzun da yer aldı. Bunun yanı sıra Arjantinli Thomas Aranda, Meksikalı Gilberto Moro, İngiliz Dunlin gibi isimler de bu listede yer alıyordu. Messi serinin önceki bölümünde de Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı da genç yetenekler arasında göstermişti. Can Uzun'un listeye girmesiyle Messi'nin öne çıkardığı Türk futbolcuların sayısı da ikiye çıkmış oldu.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
3: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan

0: Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

Hanımlar beyler, herkese bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ettiğimiz şu dakikalarda unutulmaz anlara eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Bu güzel günde güzel şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan FM.

Danimarkalı gezgin Peterson 10 Ekim 2013'te uçağa hiç binmeden yola koyuluyor efendim ve 26 Temmuz 2023 itibariyle ülkesi Danimarka'ya dönüyor. Kendi hazırladığı listedeki 203 ülkenin hepsini karadan ve denizden dolaşarak gidiyor. Pedersen'in 203 ülkelik listesi Birleşmiş Milletler üyelerinden de daha uzun bu arada. Başlangıçta en fazla 4 yılda döneceğini düşünüyordu vize sorunları, siyasi karışıklıklar ve salgın planını epey bir uzatmış sadece karayoluyla. 2013'ten 2023'e tam 10 yılda dünyayı dolaşmış diyebiliriz gezgin için.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Hanımlar beyler, hafta başından herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel diyoruz çünkü sarı yazı keyifle geride bıraktık. Nedir sarı yaz efendim? Ekim'in ortasında denize girdik değil mi neredeyse? Ege'de, Akdeniz kıyılarında denize girenleri gördük. Ancak sıcaklıklar artık tam anlamıyla düşüyor. Yurdun artık her bölümüne yağış ve soğuklar geliyor, hatırlatalım. Pazartesi ve salı itibariyle başlayan yağışlar yurt genelinde çarşamba şiddetini arttırıyor. Şöyle detaylı tablomuzu da inceleyeceğiz, ayrılmayın.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özel

0: Baklava ve katmer, Yeni Beş Evler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
5: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres: Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 1145.
6: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beş Evler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendi.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Hanımlar beyler, sarı yazın böyle iliklerimize kadar hissedildiği bir hafta sonunu geride bıraktık ama bugün itibariyle artık yağışlı bir haftaya, yağışlı bir döneme başladık. Yurdun dört bir yanında da yağış etkili olmaya devam ediyor ve hafta boyunca haritamı incelediğimde de yurt genelinde cuma gününe kadar yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. O yüzden hatırlatmış olalım. Herkese güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bizleri dinleyen ve keyifli şarkılarla unutulmaz anları bizlerle geride bırakan tüm dinleyicilerimize de selamlar bir kez daha. Dün Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından zirve yarışında hareketlenme arttı diyebiliriz efendim. Galatasaray 16 puanla Türksel Süper Lig'de zirvedeki yerini korurken Beşiktaş 15 puan. Puanla ikinci sırada, Ahmet 14 puanla üçüncü sırada ve dördüncü ve beşinci sırada da 13 puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveyi takip ediyor. Eyüpspor, Göztepe ve Samsunspor ise bu sene maalesef birazcık başarısızlıklarla öne çıkıyor diyelim. Küme düşme hattında bulunan 3 takım da mağlubiyet üstüne mağlubiyet almaya da devam ediyor.

0: Evinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
1: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyen
4: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

Hanımlar beyler, muhteşem bir hafta başlangıcında keyifli anları sizlerle geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Haftanın ilk çalışma gününde keyifli şarkılarla haftaya muhteşem bir başlangıç yaptık değerli dinleyenler. Keyifli anları sizlerle geride bırakabilmek adına iyi müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya güzel bir başlangıç yapabilmek adına buradaydık. Orada olan herkese muhteşem bir gün dileyelim. Yarın haftanın ikinci gününde yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan Efes Döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık. Lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmamatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
5: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334. 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055.
6: 0534 862 9328.
5: Eliler bizimle yetişir.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Müjde! Müjde! Gallegros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv. Kalite

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
4: Meşki âlâ başlıyor.
5: Meşki âlâ.
3: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşki Âlâ başlıyor.
5: Meşki Âlâ.

Her zaman en iyisinde programımız başlıyor. Meşke Ala saatindeyiz. Meşke Ala demindeyiz canlarım ve ben Hatice Duyar. Hafta içi her gün olduğu gibi yine huzurunuzla yine programdayım ve aslında araya giren hafta sonu tatilinde yine sizleri çok özledim ama o özlemi giderebilmek için bugünden itibaren cuma gününe kadar hafta içi her gün vaktimiz olacak. O nedenle hafta sonu tatili bittiği için buradayım ama güzel bitti. Bence hafta sonu tatili güzel bitti. Çünkü yaz artığı günler yaşadık Türkiye'de, değil mi? Güneş, sımsıcak bir hava. Sabah ve akşamın geç saatlerini saymıyorum ama gün içinde güzeldi hava. Dolayısıyla yerini yağmurlu bir haftaya bırakırken güneş, yağmuru daha çok hissedeceğimiz bir haftanın ilk gününden herkese merhaba, Meşke Ala başlıyor.

Buradayım ve burada olduğum için çok mutluyum canlarım. Burası her zaman en iyisi. Ben de Hatice Duyar. Dinlediğiniz programda Meşki Ala. Hafta sonunda neler yaptınız? Benim için gerçekten böyle bir yaz günü gibiydi. Hem cumartesi hem pazar. Dolayısıyla kendimi çok iyi hissettim. Doğada zaman geçirdim. Enerji depoladım. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum ve artık sizlerle birlikte programa iyice hazırım ve bu hazırlık aşaması aslında hafta sonunda da devam etti. En azından zihnimin içinde. Onu da söyledikten sonra bulunduğunuz her yere, herkese ayrı ayrı selamlar, sevgiler gönderiyorum ve Meşki Ala'da hem bugün hem de bu hafta beni yalnız bırakmayacağınızı bildiğim için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki

0: Ruhun en derin tonu. Arabeskin alası. Meşki ala devam ediyor.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sultan Efendi.

Hatice. İstekler için bize sosyal medyadan ulaşabiliyorsunuz. Hatice Duyar adıyla Instagram üzerinden mesajlarınızı bana bırakabilirsiniz. TikTok'ta da ben Hatice Duyar adıyla varlık gösteriyorum. Onu da hemen programın başında hepinize hatırlatayım. Ve daha önemli bir hatırlatma, internet aracılığıyla biz dünyanın her yerinde yayındayız. Aynı anda dünya bize memleket. O yüzden de bizim çok güçlü ve güzel arşivimizin o güzel eserlerini, o güçlü seslerinin yorumlarını dünyada hep beraber dinlemek inanılmaz keyifli. Hafta sonu yine canlarım ben listemi oluştururken önce zihinsel bir hazırlık süreci geçiriyorum ve şarkıları eşleştiriyorum, öncesi sonrası diye ayırıyorum. Tabii radyoda da bir playlist adını verdiğimiz şarkı listemizi oluşturuyoruz. Bugün İşte playlistime baktığımda yine harika eserler dinleyeceğimizi de görüyorum ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bu iyilik hali

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmecit Çinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözün Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 158 67 79.
5: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079, 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
7: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
8: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası Emek Sitesi karşısı Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
9: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
10: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
11: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
10: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
11: 0533 151 86 62.
10: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
12: İlaç gibi radyo. Sultan Efendim.

Canlarım, biraz önce iyilik hali devam edecek dedim. Bu doğru ama bir şey eksik söyledim. Artarak devam edecek yahu. İyilik hali artarak devam edecek. İstekler geldikçe keyifleniyorum. Keyiflendikçe sesim daha çok gülüyor. Böyle olunca da diyorum ki işte Meşki Ala programında herkes normal hayata göre biraz daha iyi, biraz daha keyifli. Çünkü o kadar çok derdimiz, sorunumuz, kederimiz, problemimiz var ki hem bireysel, hem ailesel, hem toplumsal. Hiç değilse işte Meşki Ala programında dertleri, tasaları biraz böyle arkaya atabilmek ya da itebilmek için keyifli zaman geçiriyoruz. Hepsi bu. Ama tabii sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, birbirimizin halini, hatrını soruyoruz, birbirimizi anlamaya çalışıyoruz derken çok güçlü bir bağ oluşturuyoruz aramızda. Yakınlaşmak da böyle bir şey zaten. Meşki Ala ailem, hepiniz, hepiniz ayrı ayrı kalbimdesiniz ve bir kez daha her şeyden önce gönül evime hoş geldiniz.

0: Kelimelerin bittiği yerde Meşk-i Âlâ başlar. Hatice Duyar'ın sunduğu Meşk-i Âlâ devam ediyor.
1: Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar. Özel Kilis MEDA sürücü kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
4: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamı.

0: bulabilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
5: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı. 0543 726 11 45.
1: Müjde! Müjde! Galligros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm Kilis halkını bekleriz. Galligros, bizi takipte kalın. Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: İlaç Kili Radyo. Sultan Efendi.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Seni soruyorlar, öldü mü diyeyim, dönecek mi? İkisi de imkansız değil mi? Çünkü biliyorum, asla geri dönmezsin ve biliyorsun, sen benim için asla ölmezsin. Yani işte geride kalan eserin ve isteğin üstüne vay, derin duyguları daha da derinleştirdim. Böyle bazen itinayla sizi üzüyormuşum gibi hissediyorum ama o da en belirgin kişilik özelliklerimizden zira, değil mi? Bilmem kaç kavim geçer bu alemden, sen göğsümden bir milim kaymazsın dedik değil mi az önceki cümlelerde? Paylaşalım mı bir daha? Böyle içimiz acıyarak. Seni soruyorlar, öldü mü diyeyim, dönecek mi? İkisi de imkansız değil mi? Çünkü biliyorum sen asla geri dönmezsin. Ve biliyorsun sen benim için asla ölmezsin.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

0: Sevdiği duyguların başladığı yer. Meşki Ala.
1: Etkileyici, dokunaklı isteklerin ve eserlerin arasında ben de buradayım. Adım Hatice Duyar. Meşki Ala devam ediyor. Bugün programımızı ilk defa dinleyenler varsa hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Siz geldiniz, tamamlandık. Ama hafta içi her gün bu saatlerde sizi Meşki Ala'ya bekleriz. Şimdi derin duyguları bazen böyle gündem konularıyla ya da işte program hatırlatmalarıyla birazcık dağıtmak istiyorum. Çünkü derin duygulara girdiğimizde başımızın üzerinde güvercin grisi bulutlar estiğini düşünüyorum. Bu da beni biraz üzebiliyor. O yüzden de şimdi yine Hatice Duyar adıyla Instagram'da, ben Hatice Duyar adıyla TikTok'ta olduğumu söyleyerek bir gönül inceliği bırakmak için üzerinizde size listeme dahil ettiğim şarkılardan birini armağan ediyorum. Buyursunlar diyerek.

Yahu biz her şeyi herkese affediyoruz da bir kendimizi affedemiyoruz. Aslında o bizi bırakıp gideni affedemediğimiz için kendimizi affedemiyoruz. Oysa ki kendimizi affedebilmekle başlıyor her şey. Hani o hayatımızın şanssız, bahtsız dediğimiz dönemini kırabilmek için aslında gerçekten kendimizi affedebilmek gerekiyor. Ama bunu dil boyutunda söylemek yeterli değil hiç. Hiç değil hem de. Evet, ben kendimi affediyorum. Affettim, oho, ben kendimi affedeli çok zaman oldu da diyebiliriz. Ama aslında her boyutta kendimizi affedebiliyor muyuz acaba? Zihinsel, fiziksel, ruhsal ve psikolojik boyutta, yani dört boyutta birden affedebilirsek eğer kendimizi, o zaman gerçekten affetmiş olabiliyoruz işte. Ve başımıza gelenler değil, hiçbir zaman hep onlara verdiğimiz tepkiler bizi yaşadığımız bu hale getiriyor. Ama olumsuz tepkinin olumlu sonucu olmaz. Onu da bir hatırlatayım canlarım ben.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa

0: Gerçeği şimdi burada.
1: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @PerdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçilli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram: Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz. Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Sultan Efendi.

Canlarım, meşke âlâ devam ediyor. Az önce kendimizi affedebilmekten başladım. Söylerken çok kolay, farkındayım ama uygularken gerçekten çok zor bir şey olduğunu da biliyorum. Ama eğer başarabilirsek, eğer gerçekten kendimizi işte yaşadığımız şu ana kadar, şöyle geçmişimize bir baktığımızda, yaşadığımız her şeyle düşünüp, hatalarımız, kusurlarımız, günahlarımız, pişmanlıklarımız adına her ne dersek affedebilirsek eğer, 4 tane çok olumlu etkisi var hayatımız üzerinde gerçekten. Hücresel hafızayı yeniler kendimizi affedebilmek. Bu bir, koyduk cebe. 2, duygusal dayanıklılığı artırır. 3, algıyı değiştirir. 4, sağlıklı ilişkileri destekler. Şimdi ben bugün hafta başında zihinler de taze olduğu için kendimizi affedebilmenin hayatımızda bıraktığı bu 4 önemli etkiyi biraz böyle madde madde açacağım ve isteklerin arasında da böyle hücre yenileyici bilgiler vermek istiyorum size. Aslında mesele bu. İşte ben annemi affedemem, ben babamı affedemem, beni bırakıp giden sevgilimi affedemem, ayrıldığım eşimi affedemem, beni iflasa sürükleyen o ortağımı affedemem, affedemem, affedemem. Biz ortalıkta böyle gezindikçe ya da düşüncelerimiz, dile dökmediğimiz halde aklımızdan geçen düşüncelerimiz olumsuz oldukça aslında biz hep kendimize zarar veriyoruz. Çünkü söz büyüdür, söz enerjidir. Düşünce de aynı şekilde, dile döksek de dökmesek de kalbimizden geçen her şey, yani her düşünce, her söz gerçekleşiyor. Çünkü bilinçaltımız düşündüğümüz ve söylediğimiz her şeyi emir olarak algılıyor. O yüzden de biz kendimizi affetmeyi başardık diyelim. Zor ama hadi başardık diyelim, çünkü imkansız değil. İşte o zaman birinci maddede ne demiştim? Hücresel hafızayı yeniler. Biz trilyonlarca hücreden oluşuyoruz değil mi? Bir insanı düşündüğümüzde hücreler birleşiyor organları, organlar birleşiyor bedenimizi, bedenimiz birleşiyor insan. Sonuç bu. Hücresel hafızayı yeniler demek beynimizin içindeki hücrelerle bağlantılı olduğu bütün hücreleri destekler. Yani biz maksimum düzeyde fiziksel beden olarak kendimizi gördüğümüzde "Aa ne güzel" diyoruz. Ne güzel kadın, ne güzel erkek, ama bunu minimal düzeyde iyileştiriyoruz kendimizi affedersek. Bakın burası çok çok önemli. Bir de hafızamızdan da durmadan şikayet ediyoruz ya, o bile geriler. Olumlu düşünüp kendimizi affettiğimizde.

Yanımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni var.

0: Barda Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
1: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
1: Müjde! Müjde! Galle Gross 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm Kilis halkını bekleriz. Galle Gross, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
5: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
6: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer, 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava, tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
7: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
8: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
9: Müjde! Müjde! Galligros 24 Ekim Cumartesi günü üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş keyfine tüm kilis halkını bekleriz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
10: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 9790 GSM 0544 442 4243.

Oho canlar, canlarım. Bugün pazartesi ve ben aldığım sözü elime bırakmıyorum. Bırakmayacağım da çünkü sizi gerçekten çok çok çok. Ay ay, gerçekten de çok özledim. Bir de böyle şarkılar güzel, mesajlar güzel, siz güzelsiniz. E yani ne yapayım ben? Leo Baskalya'nın sözünü hatırlatayım size. Hadi siz de uygulayın. Şimdi ben de şu elimdeki ajandayı bir bırakayım. Sevgi kolların açık duruşudur diyor Leo Baskalya. Siz de açın lütfen, eğer müsaitseniz kollarınızı. Sevgi kolların açık duruşudur. Eğer siz sevgi için kollarınızı kapatırsanız, bakın kendinizden başka sarılacak hiçbir şey kalmadığını görürsünüz. Biz de sevgiye, sohbete, iyi müziğe kollarımızı açıyoruz ve birbirimizi daha yakından tanımak için şarkıları meşki alaya bahane ediyoruz. Canlarım, program devam ediyor sizin isteklerinizle.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: İlaç Kim Radyo
2: Sultan Efendi.

Kendimizi affedebilmenin çok önemli olduğunu biliyorum. O yüzden bugün programın çoğunluğunu bu konuya ayırdık ama bu hafta ara ara eğer unutmazsam hatırlatacağım size. Çünkü bazen işte bir kitap önerisinde bulunacağım diyorum, bir dizi anlatacağım diyorum, bir filmden bahsedeceğim diyorum ama bir bakıyorum program bitmiş, ben unutmuşum. Yani programda her şey o kadar hızlı geçiyor ki yaza çize ilerliyorum aslında programda ama bazen notlara bakmayı unutunca ya da işte bazen de doğal olarak gelişiyor. Bir şeylerden bahsederken aklıma tık bambaşka bir şey geliyor. Ondan da bahsedeyim diyorum, unutabiliyorum. Eğer unutmazsam bu hafta kendimizi affedebilmek konusunu biraz konuşalım isterim. Çünkü gerçekten şu anki yaşantımızın temelinde kendimizi affedememek yatıyor. Şimdiki hayatınıza bir bakın. Sağlıklı, mutlu, iyi. Bireysel ya da toplumsal fark etmiyor. Çünkü Türkiye'yi de bir insan gibi düşünebiliriz neticede. Neyse o başka bir konu. Eğer şu an yaşadığınız hayattan memnun değilseniz yapılması gereken tek bir şey var. Kendimizi affetmek. Kendimizi affetmek. Kendimizi affedebilmek.

0: Kelimelerin bittiği yerde Meşk-i Âlâ başlar. Hatice Duyar'ın sunduğu Meşk-i Âlâ
1: İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.

0: Ruhun en derin tonu. Arabeskin alası, meşki ala devam ediyor.
1: Güzel şarkılar bizi o kadar etkiliyor ki alıyor böyle peşinden sürüklüyor. Biz de hiç sorgusuz sualsiz gidiyoruz. O güzel şarkıların peşinden gidiyoruz. İşte Meşki Ala aslında bazen sadece şarkıların peşine takılıp gittiğimiz, duyguların diyarında kaldığımız ve kendi kendimize hatıraları hatırladığımız bir program bile olabiliyor. O yüzden her anı güzel, her anı keyifli diyerek, hatta anlardan geçerek anılar biriktiriyoruz diyerek programımıza devam ediyoruz. Ben Hatice Duyar, aşkla mikrofonumun başında ve keyifle huzurunuzdayım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdimmi Çinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı, Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.

0: Kilis'te Tatlı'nın yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, Tatlı'da kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyenler
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
3: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

Ay. Yani hayatımızın şu andan itibaren yaşayacak olduğumuz döneminin başlangıç noktası kendimizi affedebilmek. Çünkü yaşadıklarımız değil, başımıza gelenler değil, bizim onlara, yani o olaylara verdiğimiz tepki bizim hayatımızı oluşturuyor. Biz de niyet ettik. İnşallah unutmayacağız, unutturmayacağız birbirimize ve affetmenin önemini konuşacağız. Ama her şeyden önce kendimizi affedebilmenin önemini. Hani hücresel hafızayı destekler dedim ya, birinci maddeydi koyduk cebe. Kendimizi affedebilirsek hücresel hafızamız yenilenir dedim ya. Aslında ne demek istedim? Bu bir teknik ve bu hücresel hafızamızda, yani aslında ben oraya teknik bir bilgiyle girmek yerine, veri bankası demek yerine anılar diyarı, hazinemiz demeyi tercih ediyorum. Tüm acılar, endişeler ve korkular üzerinde arındırıcı ve yatıştırıcı etkiye sahip. İşte hücresel hafızayı yenilemek bu açıldığında. O yüzden bugün, şu andan itibaren, akşam, gece, yarın sabah, yarın programda ve bu hafta hep her şeyden önce kendimizi affetmeyi unutmayalım, olur mu? Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Yarın tam meşki ala saatinde en güzel aşk şarkıları eşliğinde yeniden gönüllerin radyosunda buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın canlarım. İyi haftalar.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan Efes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz Kilis usulü lavaş, Kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner gel ala özel Kilis usulü döner 100 TL.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram @perdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
6: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
7: Köseoğlu Oto Galeri.
6: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
1: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
6: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç gibi radyo. Sultan Efendim.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özel

0: Baklava ve katmer, Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı, Mehmet Ali Akış, 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık. Taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

iş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05. İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
3: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
4: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta, 0532 276 4185, Uğur Usta, 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk Öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışı.

0: Tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
1: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330-9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
2: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
3: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @PerdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası Emek Sitesi karşısı Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat 0544 445 0587. Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
4: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: El alem dinlemese de Kilis Sultan FM dinliyor. Sultan FM dinliyor.

0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Üreticiden halka, Elay Kimya 5 şubesiyle bölgede temizlik ürünlerinde kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Elay Kimya temizlik ürünleriyle yaklaşık 70 kalem ürün çeşidi, oto yıkama ürünleri, halı yıkama ürünleri, yüzey temizleyiciler, oda parfümleri, isteğe göre kişisel parfümler, yüklü alımlarda kalite ve bütçenize uygun ürün seçenekleri sunuyor. İsteğe göre yüzey temizleyici hazırlıyoruz. Ev ve işletmelerin yanı sıra oto yıkama ve halı yıkama sektörlerine yönelik geniş ürün seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. 5 şubemizle bölgede, üreticiden halka, kaliteli ürün, uygun fiyat. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Işıkları. İletişim: 0543 405 77 79.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres: Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner Gel Ala Özel Kilis usulü döner 100 TL. Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres: Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer, 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı, Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, çayır yayık tereyağı, çayır Antep peyniri, çayır beyaz peynir, çayır çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: 27 yıllık tecrübesiyle Titiz Kundura, İsmail Dağçıkan'ın ustalığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Ayakkabı tamiri, bakım, ayakkabı malzemeleri, bağcık, cüzdan, kemer ve çeşitli aksesuarlar için aradığınız birçok ürün Titiz Kundura'da. Yeni ve klimalı salonumuzda sizleri bekliyoruz. Eski yerimizin hemen yanında daha konforlu ve modern hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok yakında yeni nesil makinelerimizle çanta ve valiz tamiri, ayakkabı yenileme, lustre işlemleri, profesyonel bakım ve onarım hizmetleri Titiz Kundura'da sizlerle buluşacak. Adres Murtaza Caddesi, Hidayet Ticaret alt tarafı, 0543 726 1145.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Yine söz verdiğimiz saate 106.0 Alemin en kral radyosunda saatleri 22'ye kadar 2 saatlik zaman dilimi içerisinde gönlünüzden ve gönlümüzden geçen en güzel ve en özel yorumlar eşliğinde Alemin en kralında olacağız. Eyvallah, göndereceğiz, paylaşacağız. Eyvallah. Şimdi yayına girmeden daha mı gelen mesajlarımız var ama bakacağız abi, inşallah hepsini paylaşmış olacağız. Her zaman olduğu gibi saatleri 22'ye kadar 2 saatlik zaman dilimi içerisinde yine gecenin en güzel saatlerinde sizlerle beraber en güzel ve en özel eserleri paylaşmaya devam edeceğiz. Şöyle güzel bir şarkıyla, güzel bir yorumla açılışımıza başlayalım. Gecemize başlayalım öyleyse. Sevgili Ayhan Aşan, kırgınım sana.

0: Kırgınım sana, kırgınım sana. Eski ve eskimeyen şarkılardan sadece bir tanesi. Yıllar geçse de yıllarını eskitemedi en güzel şarkılardan bir tanesi aslında. Bazen eski bir şarkıyla eski güzel anılarımızı tazeliyoruz, hatıralarımızı tazeliyoruz. Eskiler güzeldi abi, ben her zaman diyorum. Eski şarkılar güzeldi, eski insanlar güzeldi, eski muhabbetler güzeldi, eski aşıklar güzelmiş, ne bileyim her şey güzelmiş ama her zaman dediğin gibi eskiler güzeldi ama eskiler eskiden güzeldi değil mi?
1: Dediler birini buldu. Bitmez sevdana ne oldu?
0: Gelen mesajlarımız var, eyvallah, paylaşacağım. Cadde Döner'de özellikle bizleri takip eden değerli ustalarımız var. Cadde Döner şehrin tam kalbinde. Şehrin yeni lezzet durağı olarak sizlere hizmet sunmaya devam ediyor. Cadde Döner ailesine selamlarımızı gönderelim. Sevgili Kemal'ıma, sevgili Mehmet abiye ve sevgili Eyüp ustaya selamlarımızı göndermiş olalım öyleyse. Şimdi Cadde Döner'de özellikle çok güzel bir kampanya var. Bugün itibariyle de bu kampanyadan herkes faydalanabilir. Özellikle canlı canlı aktarayım öncesinde. Cadde Döner'de kilis usulü döner ve ayran sadece 100 TL'den sizlerin hizmetine sunuluyor. Bir kez daha söyleyelim. Cadde Döner'de kilis usulü döner ve sadece ayranıyla birlikte sadece 100 TL'den şehrin tam kalbinde Cumhuriyet Meydanı'nda bu enfes lezzetleri tadabilirsiniz, haberiniz olsun. Sevgili Mehmet abiye, sevgili Eyüp ustaya, bir kez daha Kemal'ıma ve değerli ekibine selamlarımızı gönderirim. Sabahın erken saatlerinden gece saatler 24'e kadar da siz değerli kilis halkına hizmet sunmaya devam ediyor. Cadde Döner ailesine selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Gaziantep'ten Yunus. Hatice Alioğlu'na ve kızım Sude'ye bir şarkı istiyorum. Lütfen çalar mısınız demişler. Namı değer Sinemacı Ali ben. Aslan oğlum Ömer Dalmış'a ve tüm arkadaşlarına bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bodrum'dan Özlem. Sıradaki şarkı İpek Poyraz, Uyur Gürkan, Hatice Bayır, Emel Yılan ve Meryem Bozkurt istiyorum diye gelen bir mesajımız. Selamlar Ali Dalmış, Ömer Dalmış, yanında bulunan Özkan Karaoğlan, Bekir İnan için. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Nefo, canımın içi Gülistan Güne şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun. İstanbul Bağcılar'dan Abdullah, Ömer Dalmış ve Özkan Karaoğlan için bir şarkı sizlerden rica ediyorum demişler. Gaziantep'ten Gamze'ye bir cigeşim kıymetlim Ahmet Çapku, onun için bir şarkı istiyorum demişler. Reyhanlı'dan Gül Parlak, Mustafa Parlak, Orhan Armancı ve Karakız için demişler bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mersin'den Sığlanur Culcuoğlu, özellikle Sevda Sağır, Sabriye Çakmak, Süzen Evren'e seni çok özledim diye gelen bir mesajımız, iletmiş olalım öyleyse.

İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mehmet. Hayatımın anlamı prensesim Seher Göçer'e bir şarkı istiyorum demişler. Yine bir bakalım hemen şöyle. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Medine. Sıradaki şarkı en güzel şarkılar. Göksel İtik için gelmiş demişler. Gönderirim öyleyse. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Servet Can, abim Tuncay Tele, Şerbet Cerhan abi, Seyit Kurt, Berber Sinan, Mert Nihat Çalgıcı, Göksel, Mustafa Gez için bir şarkı istiyorum demişler. Yıldız Tilbe'den bir şarkı istemişler ama aklım hep sende. Kime armağan etmişsiniz onu yazmamışsınız. İsminizi yazın, isteğinizi yazın, gönderin gelsin, okuyoruz zaten. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahveci Ökeş, Mansur İkinciler, Ahmet Çapkuya ve tüm arkadaşlarına bir şarkı istiyoruz demişler. İyi akşamlar Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Orhan Armancı ve Karakız için demişler. Deniz Dursun, sevdiğim dostlarım Server Bingöl, Feride Kesere, Melek Savran, Kiraz Alkurt'a, Zekiye Çiçek, Hatice Alioğlu'na, Emel İlhan'a bir şarkı istiyorum demişler. Devam edelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Nefise. Sıradaki şarkı her şeyden çok sevdiğim Gülistan Günü istiyorum demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Mesajınızın başına Kilis Sultan Radyo 106 yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin. Saatler 22'ye kadar alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Akşamın en güzel saatlerinde en güzel şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Ceylan'ın yıllar geçse de yıllarınız gitemediği en güzel şarkılarından sadece bir tanesi. Burası gönüllerin sultanı, burası alemin en kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Ta ki saatler 22'ye kadar, haberiniz olsun.

Ben çoktan unuttum geçmiş günleri. Maziler yaşatır, vermez ki yeri. İsterim görsün bu mutlu halimi. Ne olur onu hiç hatırlatmayın. Çileyi, kederi onda yaşadım.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
2: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan çiğ köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite şubesi, Beşevler şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Altın sadece bir takı değil. Değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdi Miçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
0: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni sanayi girişi Sanayi Camii karşısı 0532 150

0: Çeşitleri tombik döner ve somun arası dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
2: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.

şarkı nasıl güzel bir şarkı değil mi? Ben seni sevmek için değil, sevmenin nasıl olduğunu gör diye sevdim yar. Sen benim alan yazdım sana. 20.43 yaptık. Alim Sultan'la saatlerimizi devam edelim öyleyse. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Gelen mesajlarımız var. Mesajlarımızı paylaşıyoruz ama biliyorsunuz şehrin vazgeçilmez tek radyo istasyonu, alemin en kral radyosunu kilissultanradyo.com üzerinden dünyanın her tarafından bizleri takip ediyorsunuz. Yine internet üzerinden bizleri takip eden tüm gönül dostlarımıza da selam olsun diyelim. Bir kez daha gönlümüzden geçen geceye dair en güzel yorumlar, en güzel şarkılarımız armağan olsun öyleyse. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hatice Alioğlu, kızım Suudi Alioğlu, sevdiğim adamı Antepli Yunus'a bir şarkı istiyorum demişler, armağanımız olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Levent Uğur Yıldız, Bayram Öten Mehmet Ali Tufan için bir şarkı istiyoruz diye gelen bir mesajımız. İyi akşamlar, ben Medine, en güzel şarkı Göksel İtik için demişler. Şamir Karslıoğlu'ndan Necla Savcı'ya bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Gönderelim öyleyse. İyi akşamlar. Metin Efe, babam İlker Demirkıran ve amcam Karamemuş'tan bir şarkı istiyoruz demişler. Nedir Seyyar, kıymetim Deniz'e bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Kilisten Emine, abim Ennen Bozkır, sevdiği abisi Araboğlu Hasan Sinci için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Adana'dan Rezan, canım bacım çok özlediğim Deniz Dursun bacım Selver Bingöl'e Çiçek Demirel Seda Yaylacı için demişler. Öyle sevmiştim ki seni. Meryem İtik'ten Ömer Dalmış'a bir şarkı istiyorum, sıradaki şarkınızı çalar mısınız demişler. Gaziantep'ten Gamze, eşim Ahmet Çapkuya bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesaj. Ne sor beni, ne de ara. Adana'dan Beyza Ceren, nişanlıma bir şarkı armağan etmek istiyorum demişler. Yıldız Tilbe'den armağanımız olsun. Hüseyin Ünlü, Ömer dayıma bir şarkı armağan etmek istiyorum diye gelen bir mesaj. Ben Tuğba, abim Feridun Yolcu için bir şarkı istiyorum diye gelen bir mesajımız. Sevgili Hasan abi, selam olsun. Her fırsatta Hasan abi bizleri takip ediyor. Sert abayı, değerli patronu, sevgili Hasan abiye de selamlarımızı gönderelim. Hasan Sert için ve değerli ailesi ve tüm sevenler için de armağanım olsun geceye dair. En güzel eserlerimizi göndermiş, armağan etmiş olalım. Mesajınızın başına Kilis Sultan Radyo 106 yazıyorsunuz. Ardından da isminizi, isteğinizi yazıyorsunuz. Saatler 22'ye kadar Alemin En Kral Radyosu'nda mesajınızı bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz.

seni, seni nasıl sevdiğimi kalbin nereden bilebilir? Sen hiç aşık olmadın ki sana yalan gelebilir.

Sessiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru özenle hazırlanan

0: Değişmeyen kalite. Yeni Kent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner gel ala özel kilis usulü döner 100 TL.
2: Özel Kilis MEDA Sürücü Kursu. Bilgi ve kayıt için 0505 906 çift 079 0507 508 çift 079. Muhammed Davut Özdemir. Instagram adres kilismeda.mtsk.
3: Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres: Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir hafta, ne bir ay, ne de bir yıl. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir mevsim, ne bir zaman, ne de başka bir tek an. Bir tek o gün güneş güneş gibi doğdu karanlıklarımın üstüne. Bir tek o gün ışık ışık gibi parladı ruhumun derinliklerine. Ve ben bir tek o gün kendimi çok sevdim. O bir tek gün vakıf olabildim varlığımın nedenine. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Hani ilk kez ellerin ellerime dokunup... Yo, anlatılmaz, anlatmam, anlatmamalıyım. Hani kolların boynuma sarılıp... Yo, bu gizli sır açıklanmaz, açıklamam, açıklamamalıyım. Hani sıcacık nefesin yüzümde... Aman Allah'ım, ben bu kadar mı küçüldüm? Böyle zulüm zalim olmam, olamam, olmamalıyım. Ben ömrümce işte o bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece o bir tek gün. Ya şimdi, bir nefes kadar yakınımda ama binlerce yıl uzaklarımdasın. Ruhumun her zerresinde fakat ebedi yokluklarımdasın. Unuttum desem yalan, unuturum desem imkansız. Gözlerim kapanmak bilmiyor ki bir tek gün hasretsiz. Canımda, kanımda, tüm benliğim ve ruhumun türbelerindesin. Katlanamıyor seni elde bilip de bilmemezden gelmek. Ve de hakkım olmayanı hakkımmış gibi haksızca sahiplenmek. Bu ne ağır yük, bu ne amansız dert, bu nasıl

Ettiğimiz dualar mı tutmuyor? Duymak mı istemiyor duyması gereken? Yoksa günaha mı yazıldı sevgimiz? Ayrılıkla cezalandırıldık mı vuslat beklerken? Hangi sabırla güç bulayım? Hangi teselliyle avunayım ömrüm damla damla gözyaşı olup toprağa düşerken? Ben ömrümde bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece o bir tek gün. Hasretin serilmiş sere serpe yollarımın üstüne. Özlemlerin çadır açmış ruhumun derinliklerine.

Adım attığın her yeri her gün aynı saatte dolaşıp duruyorum. Elin değdiği her dalı, her taşı tekrar tekrar koklayıp öpüyorum. Biliyorum kavuşmak imkansız. Bir çılgınlık yapıp bu dünyadan göçüp gitmek de var ama... Ya gidilen yerde seni hiç görememek, hiç duyamamak, hiç hissedememek korkusu yok mu? İşte bu yüzden yaşamak zulüm olsa katlanıyorum. Azap olsa sabrediyorum. Çünkü seni seviyorum. Sen varoluşumun nedeni, yaşama sevincimsin. Sen ezelimsin, sen ebedimsin. Sen öfke duyamazsın.

Devam edelim. Sevgili Hakkı Baba'nın çok sevdiğim o güzel şiirlerinden bir tanesi Alemin En Kralındaydı. İkinci ve yeni saat içerisindeyiz. Gelen mesajlarımız, isteklerimiz doğrultusunda paylaşmaya devam ediyoruz. Bakalım hemen şöyle. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hüseyin Sirkeci, Yusuf Bozoğlan, Özgür Sönmez, Yılmaz Doğan, Hasan Yenilmez ve değerli arkadaşlara bir şarkı göndermek istiyorum demişler. Armağanımız olsun. Sultan Radyo 106 İlker Demirkıran abim Kara Memuş'a bir şarkı istiyorum. Lütfen çalar mısınız? Dediler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı abilerim Sattop Sitto, Yılmaz, Batuhan, Mehmet, Hamza Özdere. Adil Safra boş kaçar için demişler. Yine Adana'dan Beyza Ceren, nişanlım Özgür Ateş'e Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyorum. Ağlamazsın daha bana, ben kimleri silip attım. O dört duvar arasında ben hasretinde ama kalbim hep senin yanında diye bir notum var. Lütfen iletir misin demişler. Armağanımız olsun en güzel şarkılar. Ben Deniz, canımdan çok sevdiğim Hıdır Seyyar'a. Onu çok özlüyorum, bir şarkı istiyorum. Ben Deniz, çok sevdiğim Hıdır Seyyar'a demişler. Mesajınızın başına Kilis Sultan 106 yazıyorsunuz. Ardından isminizi, isteğinizi yazdıktan sonra gönderin gelsin mesajınızı. Ta ki saatler 22'ye kadar da gönüllerin sultanındayız. Ben Nefo, canımın içi Gülistan Gün'e bir şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Yine çok güzel eserlerden bir tanesi. Alemin En Kralında olsun öyleyse. FM 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda akşamın en güzel saatlerinde en özel eserlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Fatih Tuğna, tüm kardeşlerimize sıradaki şarkınızı gönderir misiniz demişler. Edirne'den Erkan, ablam İpek Poyraz için bir şarkı istiyorum demişler. Ben Nefise, sıradaki bütün şarkılar Gülistan'ıma gelsin. Seni çok seviyorum diye bir notu var. İletmiş olalım öyleyse. Sevgili Kral Firdin'in kral eserlerinden bir tanesi. Çok fena bir şarkı. Girer.

Sevgili Havva Öğüt öncesinde ve ardından da bir güzel harbi kız Ebru Gündeş yorumu alemin en kararındaydı. 21.35 yaptık Alemin Sultan'la saatlerimizi. Mert Karatürk, biraz Alkurt'a bir şarkı armağan etmek istiyorum demişler.

efendim, ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar. Değerli Sultan Radyo dinleyenleri, biliyorsunuz hem sabah yayınlarında hem akşam yayınlarında gönüllerin sultanlığı oluyoruz efendim. Sabahları 9 ile 11 arasında, akşamlarda 20 ile 22 arasında gönüllerin sultanında elimizden geldiği kadar, dilimizden döndüğü kadar sizlerin istekleri, sizlerin ekleri doğrultusunda 1-2 saat de olsa, 1-120 dakika da olsa gönüllerin sultanında beraberce o güzel şarkılarımızı paylaşıyoruz, dinliyoruz, dinletiyoruz. Nasip olursa diyelim, yarın sabah saatler 9 ile 11 arasında görüşmek ümidiyle, demeden önce son güzel eserlerde kimlere armağan edelim şöyle bir bakalım. Sevgili Erkan Özkesici, özellikle değerli eşine Hilal Kevser Sercan'a ve benden de sana gelsin demiş. Eyvallah, selam olsun. Rabbim birlik ve dirliğinizi bozmaz inşallah diyelim. Geceniz güzel olsun, selam olsun diyelim. Sevgili Ali abim, Seyir anne beni takip ediyor. Sevgili Ali Keloğlu, sevgili Ali abim için, onun o güzel gönlünü hitap ettim, tüm sevenler için, değerli ailesi ve tüm sevdikleri için armağanım olsun. Her şeyin en güzel, en iyisi, en baştan ailesi sizlerle olur inşallah efendim. Yarın nasip olursa, Rabbim verdiği can almazsa, dert verip derman aratmazsa, 106 frekanslarında yarın sabah görüşmek ümidiyle. Şimdilik bana müsaade, son güzel eser, son güzel çalışmayı da sevgili babalar restoranından sevgili Orhan babayla bugünlük de kapanışımızı yapalım öyleyse. Sabah görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar.

0: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüz, kilis usulü lavaş, kilis usulü döner, pilav üstü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma, tereyağlı sıcak çorba. İster ailenizle, dostlarınızla haftanın 7 günü sabah 8 ile 24 arası açık, lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi. Cadde Döner gel ala özel kilis usulü döner 100 TL.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
2: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent A Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent A Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
0: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
3: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.

Yardan ayrı kalan ömrü harman olurmuş. Yaşayan, yaşayan ise, yaşayan ise ölüdür bu aşkı. Ağırdı saçlarım, geçti bahçalarımdan. Kurudu bağlarım ömrümün bağrından. Yazan kalem, yazan kalem siyah yazmış engin canım yazısını. Ulan kimsenin

olsun, belki gelen babamdı. Güle bakın,

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

0: Aç gözlerini anam, bak ben geldim. Aç gözlerini anam, bak bacıların geldi, kardeşlerin geldi. Bak burada her yanın içmiş. Haydi kalk köye gidelim. Sabah yaksınlar, sana bir çorba yapsınlar da için ısınsın. Aç gözlerini anam, ne olursun, bugün orucun 15'i. Yarın da iftarı biz de açalım. Aç gözlerini anam, yavruların geldi. Aç gözlerini anam, kuzuların geldi. Aç gözlerini anam, aç, hayırsız evladın geldi. Aç.
1: Sultan Efendi.

sana hasreti zulüm geçe. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim. Sultan Efendim.

bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor, bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.